0: Merhaba Bekir.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekir. Nasılsın
1: lan?
0: Bekir.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kıra da sahip kapıya çıkıyor sizi. Bela kadar hapçay hoş bu kirli de çirki. Haydi kırım haydi.
2: La bela kirli rani ma hapçay. Kalesi mi gıhı gıhı.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhukha. Şuf şunur

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule de sakın kapıca içi akı sisi. Bila kadar hatı çay koş bu kirli de çeke. Haydi kirim haydi.
2: La bile çiri rani ma harcay. Kalesi ve gıhı o gıhı var.
0: La ya çiri bile. Çayli adına, gayri çayli adıkum. Ente zhugha. Şuf şunun

0: trouve toujours mon rouge. Mon bonheur.
1: Robo!
2: Çekip konuş oğlum.
1: Robo lan önce müstahmiş tarım.
2: Robo! Oğlun oldu.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xwarin.

0: Ama Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulüp nasıl kum kabuğu çiğ kusisi? Bela kadar çay hoş mu kırma da çeki. Hadi kırma hadi.
2: La bela çiğ rani mi abi? Kalısı mı gah gah mı?
3: La ya çiğ mi la? Çayli adına, gayr çayli adkom. Ente zuka, şuf şlon

malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ez malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ez malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryadı ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ez malım harap.

0: Franchement, feu rouge. Mon donne.
1: Babadan
2: önce müstahmin isterim.
1: Bravo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Ah böyle çipkin bir desteydi yeş meni hum xari gaddare yoyah böyle çipkin bir desteydi yeş meni hum xari gaddare voyloh.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve ran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, ve nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, ve ran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar, deş kendine girin batal, ve ran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste kesere, avek ji ava kevsere, veran ezim malım harap.

0: franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler mi isterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihab vipirsin, lewd naba zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

ay evina dilimin roniya çavimin mündiriya tekülle keskuy sorun deramın.